Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 3 Haziran 2026 Çarşamba bugün. Bakın hep böyle gidiyor. Haftanın da ayında 3. günündeyiz. Sıcaktı dün, bugün daha da sıcak olacak. Yani en azından dünkü kadar sıcak olacak. Çünkü uzmanlar Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğumuzu söyledi. Yani daha cümle bitmeden bana bir fenalık basıyor gerçekten. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bakın şemsiyeyle dışarı çıkmak da güzel bir alternatif olabiliyor bu sıcak havalarda. Aklınız olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bugün Filenin Sultanlarının günü. Zira Amelie Kadın Voleybol takımımız Türkiye saatiyle saat 19'da Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Şimdiden başarılar diliyoruz. Ayrıntıları yayın içinde konuşacağız. Hadi başlayalım çarşamba gününe.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, Hisoptan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Kavurucu sıcaklar geliyor desem. Dün İstanbul'da zaten 30 dereceler görüldü neredeyse. Düpedüz yaz gibiydi gerçekten. Ve uzmanlar Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlandığını söylüyor. Bakın daha bu değil demek ki o sıcak. Bugünü de dün gibi Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altında geçireceğiz ama daha fazlası geliyor demek istedim az önce. Söz konusu sistemin güneyden taşınması nedeniyle sıcaklık artışları özellikle batı ve iç kesimlerde belirgin hissedilecek diyor uzmanlar ve ekliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde olacağını öngörüyoruz. Ya gerçekten bu hayatta tolere edemediğim şeylerin başında sıcak, hatta kavurucu Afrika sıcakları geliyor. Hepimize kolaylıklar diliyorum.

Bugün Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası başlıyor. Zira Milli Kadın Voleybol takımımız 2023'ten sonra bir kez daha kazanmak için mücadele edecek organizasyonda. Millilerin bugünkü ilk maçı Dominik Cumhuriyeti ile Milli Kadın Voleybol takımı 2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde 2018'de ikincilik almıştı. 2019 ve 22'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük. Hatırlayın 2023'te ise şampiyonluk elde etti. Turnuvanın ilk etabında 8 Haziran'a kadar Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da devam edilecek 17-21 Haziran tarihlerinde ve Ay Yıldızlı ekip üçüncü etap maçları içinde 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da olacak. Biz de ilginç saatlerde onların maçlarını izliyor olacağız. Ay Yıldızlı ekip başkent Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak mücadelesine bugün Türkiye saatiyle saat 19'da başlıyor. Biz de bir kez daha başarılar diliyoruz. Filenin Sultanları'na, kalbimiz sizinle.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bağ

0: çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Tulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: yarışmasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf para dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona Bayi'de.

altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Backrooms konuşuluyor elbette. Okul servisleri, okul bahçelerine girmeden ben de konuşayım dedim. 20 yaşındaki YouTuber Ken Parsons'ın yönettiği Backrooms filmi açılış hafta sonunda şaşırtıcı bir gişe yaptı. İnternet kültürünün en büyük fenomenlerinden birini beyaz perdeye taşıyan bu genç yönetmenin filmi cuma günü girdiği vizyonda kelimenin tam anlamıyla bir devrim yarattı. 10 milyon doların altında bütçeyle çekilen filmin hasılatı 118 milyon dolar. Ve filmin en belirgin özelliği hikayenin büyük bir bölümünü karakterler tarafından kaydedilmiş ve sonradan bulunmuş gerçek video kayıtları gibi göstermesi. Bunun da en iyi örneği aslında geçmişte The Blair Witch Project'ti. Filmi bilenler ne demek istediğimi gayet iyi anlayacak. Film aslında bir mimar olan ama bu mesleği yapamadığı için devasa bir mobilya mağazası işleten Clark'la başlıyor. Ana karakterin var olmayan bir kapıdan bir başka boyuta geçmesiyle de macera başlıyor. Birbirinin içine geçen sonsuz odalardan oluşan labirentler filmin alameti farikası. Duvarlar tuhaf bir sarı renge sahip, her yer olmaması gerektiği kadar aydınlık. O aydınlığa sebep olan floresan ışıklardan çıkan uğultu hiç bitmiyor falan. Yani oyunu takip edenler her şeyi gayet iyi biliyor ve anlıyor ama hepsi sinema salonlarına giremiyor. Çünkü film 16 yaş ve üstü için.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 3 Haziran Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurgulayan Erdoğan, sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultayla ilgili soruya yanıt verdi. İhtiyadi tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özel, genel başkanlığı bırakabilseydi madalyası daha büyük olurdu dedi. Özel kurultay çağrısını yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti. İstanbul'un simgelerinden yere batan sarnıcının yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç, devir işlemlerinin tamamlanması için ziyarete kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. Amerikan ordusu İran'ın stratejik öneme sahip Keşme Adası'nı vurdu. Bunun üzerine İran da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 25 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milliler turnuvadaki ilk sınavında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk ediyor. Maçın başlama saati 20. Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları bu akşam ilk maçında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kurtköy kavşağıyla D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli futbol takımımız dün Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Oldukça görkemli gittiler. Ay yıldızlar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Amerika'ya hareket etti. Milli kadın voleybol takımımız nasıl gitti Brezilya'ya? Neyse, ben hiç girmeyeyim oralara aslında, değil mi? Amerika, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. İlk maçta 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle sabah 07'de BC Place Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek milliler. Şimdiden başarılar diliyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Top, pop, kral top. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Gelecek

0: 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3

İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen
3: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Gece müzeciliğinde yeni sezon başladı. Bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeler 1 Haziran'dan itibaren Ekim ayına kadar gecede ziyaretçileri bekliyor olacak. Müze kart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret alınıyor ve Nemrut Örenyeri, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Örenyeri, Patara Örenyeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Didim Apollon Tapınağı, Hieropolis Örenyeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Örenyeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, özellikle tek tek sayıyorum bulunduğunuz yerdekileri bilin diye, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ne saat 19'dan itibaren ziyaret edebileceksiniz bu kapsamda. Şahane bir deneyim bu bakın. Hem güneş batmış oluyor, hava serinliyor, hem müzelerin kendine özgü aydınlatmasıyla ortam daha da büyüleyici oluyor. Lütfen listeye bakın ve bulunduğunuz yerde ne varsa muhakkak gece ziyaret etmeye başlayın. Müzeleri Ekim ayına kadar devam ediyor. Aklınızda olsun. Kral Pop.

Hadi hızlı bir dünya turu. Bir defa Dua Lipa evlendim. Geçen yıl nişanlanan Dua Lipa ve Callum Turner Londra'da ailelerinden sadece 8 kişinin katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi. Şimdi çift Sicilya'da 3 günlük görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor. Her canlı bir evliliği tadacak tabii. Yani bir kez demiyorum farkındaysanız. Mutluluklar diliyorum Dua Lipa ve Callum Turner'a. OpenAI'ya bir dava daha açıldı. Florida Başsavcılığının Sam Altman'a açtığı davanın dilekçesinde de ChatGPT'nin kitle silahlarını kolaylaştırdığı, intiharı teşvik ettiği, gençleri bağımlı hale getirdiği ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini zayıflattığı öne sürüldü. Diğer yandan Google'ın yapay zeka sohbet robotu da an milli futbol takımımızın sponsoru oldu biliyorsunuz. Uygulama milli takım için bir yıl boyunca taraftar odaklı bir dizi dijital içerik üretecek. Çok iyi değil mi?

0: şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: Zazazu. Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Geçir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık, pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
8: Pilot garaj yolu ekspertiz.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofis uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
11: Bambi'm var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV, 70

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

3 Haziran 2026 Çarşamba bugün Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Şimdi yavaş yavaş müsaade isteyeceğim ama gitmeden A Milli Kadın Voleybol takımımıza bir kez daha başarılar dilemek istiyorum. Zira Milletler Ligi'ndeki macerasına bugün başlıyor Filenin Sultanları. Türkiye saatiyle saat 19'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Kalbimiz sizinle. Ben gidiyorum. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.

0: Regression.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Regression.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Haziran Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Körfez'de yeniden patlama sesleri. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında şu anda mesaj alışverişi durdu. Kamu kaynakları kimsenin malı değil, Sabah gazetesinin manşeti. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Başkan Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. CHP arınmalı ve durulmalı. Bu haberin hemen altında dikkat çeken başlık, MHP lideri Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalı, Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Kurultay Arap saçı, Milliyet'in manşeti. Ayrıntı şöyle: CHP'de Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozu mutlak butlan kararının tedbirli verilmesi. Eski Yargıtay savcısı Ömer Faruk Eminağoğlu Milliyet'e konuştu. Tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Olağanüstü kurultay karar kesinleşmeden de yapılabiliyor. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok. Tedbirle gelenlerin görevi süre sonuna kadar devam eder. Geçelim Hürriyet gazetesine. Yargıtay'a acil çağrı. Hürriyet'te de manşet: CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakırhan, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı. Bir selamımla 1000 imza toplandı. Haberin alt başlığı: Özgür Özel kurultay için toplamaya başladıkları delege imzaları için bir selamımla 1000 imza yollayanlara helal olsun dedi. Sözcü'ye bakalım, manşet şöyle: İftiracı alçaklar partinin çatısında oturuyor. Üst başlık: CHP'nin tarihi grup toplantısına özelim bu tespiti damga vurdu. CHP lideri butlan sonrası meclisteki ilk grup toplantısında konuştu. İsim vermeden adı İBB borsasıyla anılan avukat Mehmet Yıldırım'ı tarif etti. Başlıktaki tepkiyi gösterdi. 3-5 kişinin çıkarına kılıf uydurmak devlet aklı değildir. Karşımızda mutlak butlanla mutlak sultan ittifakı var dedi. Özel meydan okudu, kazanacağız, iktidara yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Ve bizim çocuklar Amerika'ya ulaştı. TRT Haber'de dikkat çeken başlık: 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapılacağı Amerika Birleşik Devletleri'ne indi. Milli takımımız Miami'de konaklayacağı otele ulaştı. Bu şehirde Venezuela ile hazırlık maçı yapacak olan Ay Yıldızlılar daha sonra kamp merkezi olan Arizona'ya geçecek.
0: Basın turu. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kurtköy kavşağıyla D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız ve Arzu Kaya karşınızda. En sevdiğiniz şarkılarla her sabah olduğu gibi bu sabah da sizlere tabii ki eşlik edeceğim. Vaktinizin güzel geçmesini istiyorsanız radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Çünkü şöyle bir listeme bakıyorum. Gerçekten çok güzel şarkılarım var ve tabii ki konularım. Keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: değişime bak.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Van Miden çift kişilik yatak alan herkese

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Mutlu yıllar mutlu akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Haziran ayı hepimiz için çok güzel geçecek ama bazıları için daha da güzel geçecek. Bu ay en şanslı olan burçlar aşk konusunda. İkizler, aslan, terazi. Para konusunda ise boğa, oğlak ve başak burçları. Aslına bakarsanız ben aslan burcuyum. Aşk konusunda değil ama para konusunda şanslı olmayı tercih ederim. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiğiniz, en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor.

sıkı durun, şimdi size çok güzel bir haber vereceğim. 2022 yılında çıkardığı Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla hafızalara kazınan ve sonrasında üst üste yayınladıkları hitlerle zirveye çıkan Köf'ün yaklaşık 2 yıllık aradın ardından sahnelere geri dönüyor. Grubun üyeleri Salman Tiğin ve Bilge Kağan Etil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. Bu da sevenlerini oldukça üzdü. İkili yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı öncesinde sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklarını duyurdu. İşte güzel haber, ben buna derim. Köf'ün 17 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Biletler biletinial.com'da. Ayrıntılar kralmüzik.com.tr'de. Sevgili Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, lütfen bir daha ayrılmayın. Biz sizi böyle çok seviyoruz. Bu muazzam konseri sabır

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
1: sigorta. Baba bu ne bayramı?
2: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Biz Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1.

0: 8'de.
1: Ne istersen ne 11. Pop, pop, kral pop.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Pop, pop, kral pop.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Alerjisi olanlara hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önümüzdeki 30 gün boyunca çok yoğun polen salınımı olacak. Polen alerjisi olanlar dikkat etmeliler. Gözlerde kaşıntı, şişme, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, hapşırma gibi semptomlar artabilir. Önlemlerinizi almalısınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Günaydın Arzu Kaya ile birlikteliğiniz çok keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Kulağınız

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

3 Haziran Çarşamba gününden bir kez daha kocaman günaydın. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yeni ve son saatteyiz. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Bugün Dünya Bisiklet Günü. Hem sağlıklı yaşamı destekleyen hem de çevre dostu ulaşımın simgesi olan bisikletler için farkındalık günü. Belki uzun zamandır kullanmıyorsunuzdur. Bugün bisikletlerinizi yollara çıkartmanın günü bence. Ayrıca yine bugün Dünya Koşu Günü. İster profesyonel olun, ister sadece yürüyüş yapın. Hareket etmek bedenimize ve ruhumuza iyi geliyor. Ben eve gider gitmez bisikletimi çıkaracağım. Ne zamandır kullanmıyorum, çok da özlemiştim zaten. Evet, Pop'un kralındasınız. Yine çok güzel.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sırmanın tam zamanı. Bugün 6'lı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
12: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı. Bu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

kıymetli ve değerli. Ama bazen bir dakika içinde neler oluyor, neler bitiyor düşünmüyoruz. Düşünsenize, önümüzdeki bir dakika içinde dünyada neler yaşanacak? Ben söyleyeyim, yaklaşık 116 kişi evliliğe adım atacak ve yine yaklaşık 250 bebek doğacak. Daha bitmedi. 6000 şimşek çakacak. 50.000 fotoğraf Instagram'a yüklenecek. Niagara şelalesinden 316 bin ton su akacak. WhatsApp üzerinden 85 milyon mesaj iletilecek. Bunlar sadece bir dakika içinde oluyor. Ve yaklaşık 7,5 milyar litre su tüketilecek. 60 saniyenin çok kısa olduğunu düşünmeyin. Dünya geneline baktığımızda o 60 saniye içinde neler oluyor neler. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Her saniyenin, her dakikanın çok önemi var. Dolu dolu geçsin sizin için. Evet, bu keyifli çarşamba sabahına Poise ile devam ediyoruz. Uyuyamadın değil mi?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
6: budur hissi. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

koşturarak başlayanlar. Belki de günün en güzel anlarından birini yaşıyor olabiliriz şu dakikalarda. Daha da iyi hissetmek için şöyle kendinize bir mola verin. Ben vereceğim. Programın sonuna geldik ve tabii ki ne yapar Arzu Kaya? Orta şekerli kahvesini içer. Hem de keyifle içer. Lütfen siz de kahve keyfinizi yapmayı unutmayın. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Kral Pop Radyo'da kalın. Çünkü gün boyunca en sevdiğiniz şarkılar sadece bu frekansta. Hoşça kalın. Ne?

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
1: Cars. Tek reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: en iyisini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Zazazu. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne işte?

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milliler turnuvadaki ilk sınavında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk ediyor. Maçın başlaması saat 20. Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları bu akşam ilk maçında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kurtköy kavşağıyla D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Biz insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Haziran Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bir vefat haberiyle başlayalım. Gazeteci Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Reha Muhtar geçen hafta Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarıoğlu, Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de dün grup toplantısında kürsüdeydi. Mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özel, genel başkanlığı bırakabilseydi madalyası daha büyük olurdu dedi. Özel kurultay çağrısını yineledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananlara tepkisini sürdürdü. Siyaset mahkeme kararlarıyla dizayn edilmemeli. Biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. Amerikan ordusu İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'nı vurdu. Bunun üzerine İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri açıklandı. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, 29 Ankara sağanak yağışlı, 26 İzmir parçalı bulutlu, 33 Bursa az bulutlu, 32 Antalya parçalı bulutlu, 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milliler turnuvadaki ilk sınavında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk ediyor. Maçın başlama saati 20. Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları bu akşam ilk maçında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Dinleyicilerimize merak ettiğim soruyu soracağım. Fikir değiştiren bir yapınızın var. Sürekli fikir değiştirir misiniz? Yoksa sabit fikirle yolunuza devam edenlerden misiniz? Bir karar verip sonra vazgeçtiğiniz oluyor mu? Evet, restoranda sipariş verirken, alışveriş yaparken, hatta tatil planı yaparken çok hızlı fikir değiştirdiğiniz oluyor mu? Bir tüketici araştırması çıktı karşıma. Bunun üzerine aslında sormak istedim. Ben ne kadar fikir değiştiriyorum diye kendimi düşünürken buldum. Türkiye'deki tüketicilerin en fazla bir ürünü satın alma esnasında fikrini değiştirdiği ortaya çıkıyor. Seçenek arttıkça karar vermek kolaylaşmadığı için tam alacakken elini geri çekmek. Alsam mı, başka bir ürün mü alsam? Seçenek çok, ne yapalım? Türkiye'de böyle bir yer. Artık her şeyi bulabiliyorsun, çok kolay bulabiliyorsun her şeyi. Ulaşılabilirlik birçok üründe çok kolay. İnsanın en çok yorulduğu şey çalışmak mı derseniz karar vermek. Sadece tüketimde ya da alışverişte değil. Hayatımıza dair verdiğimiz kararlar bile ne kadar yorucu olabiliyor, değil mi?

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: biz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Kral

dinleyicilerimiz arasında her gün birkaç kez asansör kullanmak zorunda kalanlar vardır. Belki çalıştığınız yerde, belki evinizde, yaşadığınız yerde. Peki asansörlerdeki o garip sessizlik neden oluşur ve o garip sessizliğin parçası mı oluyorsunuz, yoksa neşe katanlardan mısınız ortama? Evet, asansör sessizliği diye bir gerçek var değil mi? Aynı kutu içindeyiz, aynı yöne gidiyoruz ama kimse konuşmaz. Ben genellikle asansör kullanmamayı tercih edenlerdenim ama bazen denk geliyor işte bu sabah yaşadığım olay gibi. Sosyal davranış araştırmalarında insanların kısa süreli alanlarda göz temasını ve iletişimini bilinçli olarak azalttığına dair çok verimiz var. İletişimde bu dikkat çeken bir unsurdur. Evet, sebebini merak ederseniz beynimiz o alanı geçici alan olarak görüyor ve o yüzden iletişim kurmamayı tercih ediyor. Galiba dünyanın en evrensel iletişimsiz alanlarından biridir

0: anneler babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik Bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Uzun bir aranın ardından Köfrün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Çocukken isterdik, belki siz de düşünmüşsünüzdür, bir süper gücüm olsaydı ne olurdu? Hiç düşündünüz mü çocukluk yaşlarınızda? Belki halen daha isteyenler vardır süper gücüm olsa. Peki süper gizli gücümüz var mı? Var aslında, biliyor musunuz? Koşmak mı? Öğrenmek mi? Hayır, alışmak. İnsanın süper gücüdür bu. İnsan çok zor bir döneme de alışıyor, çok güzel bir döneme de. Ve bazı uzmanlar bunu hedonik adaptasyon diye tanımlıyor. Yani iyi ya da kötü bir süre sonra yeni normale dönüşüyor. Bizim pandemiden sonra yeni normal dediğimiz bir dönem vardı biliyorsunuz ve ona da alıştık. Hatta pandemiye de alıştık. İnsanlar birbirini görmemeye, sarılmamaya alışmıştı, hatırlasanıza. Evet, bir süre sonra yeni normal oluyor her şey. Üzücü biraz ama aynı zamanda bir o kadar da umut verici insanlık adına. Çünkü koşullar değişse de var olmayı sürdürüyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rus Çukru. Selamlar herkese. Sizlere basit bir soru soracağım. Kahve mi, sohbet mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? İnsanlar kahve için mi buluşuyor yoksa sohbet için mi? Bazen kafeteryaların önünden geçerken, kahvecilerin önünden geçerken aklıma geliyor. Kahve için mi buluşuyoruz, sohbet için mi? Aslında sohbet için buluşuyoruz. Kahve hakikaten de bahane oluyor. Yoksa niye o kadar para verelim ki kahveye? Çok güzel olduğu için mi? Sadece enerji ihtiyacımızı karşılasın diye gidip kahve sırasında mı bekliyoruz sanki? Hayır, dikkat edin. Kahvenin kendisi genellikle ikinci planda kalır. Asıl ihtiyaç paylaşmak ve insanların mutluluk seviyesinde sosyal bağların etkisi gelir seviyesinden bile daha yüksektir. Çoğu zaman deriz ya, daha çok param olsa daha mutlu olurum. Hayır, eğer mutlu olmak istiyorsan sosyal bağların güçlü olsun, daha çok arkadaşın olsun, aile üyelerinin, akrabalarına daha sıkı bağların olsun, o zaman daha mutlu olursun. Belki de bu yüzden bazı kahveler unutuluyor ama sohbetler yıllarca akılda kalıyor, değil mi?

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Zaman ne hızlı geçiyor diyoruz çoğu zaman ama her zaman çok uzun geçmiyordu. Mesela çocukken düşünsenize gerçekten hızlı mı geçiyordu? Daha uzun gelirdi çocukken zaman. Bir şeyi beklemek, sabırsızlık, aman Allah'ım, sıkılmak vardı mesela. Pencereden dışarı bakmak vardı. Şimdi boşluk bulduğumuz her anı dolduruyoruz. Geçen gün oğluma çok benzer bir şey söyledim. Ekran süresi bitti. İşte tablet ya da işte oyun konsolu vesaire. Süresi bitti. Bir saat zaten günde. Dedi ki ben ne yapacağım şimdi dedi. 5 yaşında bir çocuk bunu soruyor. Ne yapacağım derken yani oyuncaklarınla oyna, ödevini yap. Benimle vakit geçirebilirsin, bana yardım edebilirsin. Çok sıkıcı şeyler bunlar. Dedim ki, evet, sıkılmak da güzel. Biraz sıkılmak gerekiyor hayatta. Ama çocuk ne yapsın? Çünkü boşluk bulduğumuz her anı dolduruyoruz. Telefonla, içerikle, bildirimle, değil mi? Bizi görüyor sürekli. Biz hep ya bilgisayarın başındayız, işimiz gereği, ya telefondayız. Sanırım bu

özlediğimiz modern insan diyoruz ya, sözüm ona, tırnak içinde modern insan. Özlediğimiz şey galiba biraz can sıkıntısı. En son ne zaman canınız sıkıldı bir şey yapmadığınız için? Bakın, fırsatınız olmamış olabilir.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Bugün kimler için özel bir gün? Belki doğum gününüz vardır. Belki de gayet sıradan bir gündür ama özel bir gün olduğunu düşünmek istemişsinizdir. Takvimde bayram yok, tatil yok, kutlama yok ama hayatın güzel tarafı güzel günlerin önceden haber vermiyor olması. Belki bugün güzel bir haber alacaksınız, belki uzun zamandır görmediğiniz biriyle karşılaşacaksınız. Belki de sadece keyifli bir gün geçireceksiniz, o da olabilir. En güzel sürprizler sıradan görünen günlerde saklı olur ya. O yüzden bugüne de şans vermek lazım, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Sevgi selamlarımı iletiyorum her birinize, ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin Kral Pop'ta yeniden buluşmak dileğiyle.

0: Direkt reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Direkt reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'da. Milliler turnuvadaki ilk sınavında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes'i konuk edecek. Maçın başlama saati 20. Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları bu akşam ilk maçında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcak günler başladı, yer yer yağmur.

0: Yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kurtköy kavşağıyla D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca

Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Haziran Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi. CHP sözcüsü Sarı, haftaya salı günü Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Sarı, 11 Haziran'da da parti meclisinin toplanacağını söyledi. Bu arada bir an önce kurultaya gidilmesi için çağrı yapan 3 milletvekili, genel merkezle meclis arasında arabuluculuk girişimi başlattı. Vekiller Özgür Özel'le bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan mahkeme kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Amerikan Başkanı Trump'tan İran Savaşı'na yönelik iyimser açıklamalar geldi. Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Hamaney'in görüşmelere onay verdiği söyleniyor dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini vurguladı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Netanyahu'yla telefonda konuşurken öfkelendiğini de kabul etti. Gazeteci Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Reha Muhtar geçen hafta Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsız

0: hızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Haziran ortalamalarında, yarın İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

3 Haziran ve Çarşamba hafta ortasına geldik bile. Hafta ortası Çarşamba gününün öğleden sonrası saat 16 itibariyle de Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı. Önümüzdeki 2 saatinizde 24 saat dinlediğiniz harika şarkıları paylaşmaya devam edeceğim. Tabii gündemde konu başlıklarımız da var değineceğimiz. Öncelikle iyi çalışmalar bizi iş yerinde dinleyen çalışan herkese ve iyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize de. Epey sıcak bir Haziran başlangıcı oldu ama bazı illerimizde de yoğun yağış uyarıları var, sarı kodlu uyarılar var meteoroloji kaynakları tarafından verilen. Genel olaraksa ülke genelinde hava sıcakları 30 derecelerin üstünde seyretmeye devam ediyor. Yazı yaşıyoruz özetle. Şimdi Kral Pop Radyo'da son dönemin en sevilen şarkılarından biri Eller Üzer ve Serkan Nişancı Zamanı.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Sırmanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleri

0: Hizmetleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Envara, Envara, bankanın güzeli.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi.

Haziran ayı demek yaz geldi demek ve yaz mevsimini sevenler olarak yazın tadını çıkarmaya başladık. Ve tatil planlarının da yapıldığı bir dönem aralığındayız. Ama azımsanmayacak oranda da kış sonbahar sevenlerimiz de yok değil açıkçası. 3 Haziran çarşamba hafta ortası, bugün doğum günü olan dinleyenlerimiz var. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle sevdiklerinizle nice güzel yıllar diliyorum. İyi ki doğdunuz. Bu arada WhatsApp mesajlarımız devrede değil ama Akın Bey eşi Filiz Hanım'ın doğum gününü kutlamamızı rica etti üst üste gönderdiği mesajlarla. Buradan da hem sevgisini ifade etmek istedi hem de doğum gününü kutlamak. Biz de iletmiş, aktarmış, aracı olmuş olduk. Filiz Hanım'ın da doğum gününü kutlayalım. Akın Filiz çiftine de mutluluk dileyelim. Şimdi Kral Pop Radyo'da Yerinde Dur, Sefo, Demet Akalın dinliyoruz.

Kralmüzik.com.tr'de yepyeni müzik haberlerimiz var. O haberlerden biri de sevgili Ayna grubu 30. sanat yılına hazırladığı anı albümü ve bu albümde Teoman'ın yorumladığı Denizi Bulana Kadar şarkısı paylaşılmıştı. Şimdi de Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla projedeki şarkılar birçok önemli isim tarafından yorumlanmaya devam ediyor. Ama Ayna grubu Türk rock müziğine çok önemli katkıda bulunmuş bir gruptur. Gittiğin Yağmurla Gel albümüyle başlayan 1996 yılındaki ilk albümleri birçok değerli şarkıyı hayatımıza kattılar hiç şüphesiz. Bir kez daha hatırlatayım, ana albümünün detaylarına ve yepyeni müzik haberlerimize kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Rüya Gibiydim ve

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: para hediye. Üstelik Paraflar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Paraflar dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraflar güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
8: Bambim var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

Yaz mevsiminin, baharın en güzel yanlarından biri de açık hava etkinlikleri, konserleri. Planlanan birçok özel etkinlik var, sahne var ve bu sahneleri de yaz boyu sizlere duyuruyor olacağız. Bu arada yakın tarihli etkinliklerden biri, Pop'un Kralı Tarkan 5 Haziran'da Ankara'da sahne alacak. Ücretsiz bir konser gerçekleşecek ve bu konserle ilgili davetiye temini de açılır açılmaz tükenmiş oldu. 5 Haziran'da Tarkan Ankara'da sahnede. Şimdi APO ile devam edelim. Bir dizi için hazırlanan ve herkese çok sevilen şarkılardan biri. Ömrüm Kral Pop Radyo'da.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dünya Kupası öncesi heyecanımız devam ederken A Milli Futbol takımımız önceki gün güzel bir hazırlık karşılaşması tamamladı. 4-0'lık galibiyetle bitti. Önemli bir mesajdı aslında. Motivasyondu beraberinde. Diğer hazırlık karşılaşmasını bekliyoruz. 7 Haziran'da saat 01'de gece yarısı oynanacak Venezuela ile A Milli Futbol takımımızda nihai kadrosuyla dün ABD'ye gitti. Bir kez daha A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımımız hiç şüphemiz yok ki bize çok gurur dolu anlar yaşatacaklar. Kral Pop Radyo'da Blok 3 ile devam edelim. 28 Haziran'da çok önemli bir konsere imza atacak La Catedral sürprizlerle dolu ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşecek La Catedral konseri için bir tarafta geri sayım da devam ediyor. Blok 3 yorumu kusura bakma Kral Pop Radyo'da. Senden

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan E-deftere, tüm E-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu

0: fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Uzun bir aranın ardından Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Yüksek Öğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi. Bu yılki dünyanın en iyi üniversitelerini yine sıraladı. Ülkemizden 47 üniversite var bu listeye giren. 47 üniversite dedik ama neye göre? 95 ülkeden 21.291 üniversite arasından değerlendiriliyor birçok kriterle ve 2000 öğretim kurumu belirleniyor. 2000 öğretim kurumu dünyanın en iyi üniversiteleri listesinin içinde yer alıyor. 47 üniversite de ülkemizden dahil oldu. Tabii sıralama için en iyi ilk 10 üniversitede daha önce de olduğu gibi birinci sırada Harvard var. İkinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü var. Üçüncü sırada Stanford. Dörtte Cambridge, beşte Oxford, altıda Princeton, yedide Pennsylvania, sekizde Columbia, dokuzda Yale ve onuncu sırada Chicago Üniversiteleri dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi olmuş oldular yine. Bu bilgiyle birlikte Kral Pop Radyo'da Ankara Ekos Beni Al Dinleyelim.

Dün de bahsetmiştik. Gece müze ve öğren yerleri ziyaretleri Haziran'a itibariyle başladı. Ve bu yıl 20 adrese, 20 noktaya ziyaret edebilir durumdasınız. Bayram tatiliyle ilgili de çok önemli veriler paylaşıldı. Kurban Bayramı tatilinde ülkemizde 1.514.221 ziyaretçi ağırlandı. Özellikle Efes, Hierapolis ve Göbekli Tepe'de en çok tercih edilen kültür durakları oldu. Akşam için çok keyifli etkinlik bulunduğunuz bölgelere yakın lokasyonlar için önerilebilir. Şimdi Kral Pop Radyo'da Poise Murat Boz Yapar Mısın dinliyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Pop, pop,
5: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Geldi veda zamanı. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Zaman hızla akıp geçiyor. Haziran ayına başladık. İlk haftasını yaşamaya da devam ediyoruz. 3 Haziran akşamınız keyifle geçsin. Önümüzde iş yerinden çıkıp evine ya da başka bir lokasyona ulaşmak isteyenler için trafik yoğunluğu başta büyük şehirlerde iyi yolculuklar. Ve herkese iyi çalışmalar. Yarın Perşembe şarkılarıyla saat 16'da Demir Ali Çelik ben tekrar görüşmek üzere. Birazdan Bay J'ye eşlik edecek size. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'da. Milliler turnuvadaki ilk sınavda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes'i konuk edecek. Maçın başlama saati 20. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. Türkiye saatiyle gece yarısı 3.30'da San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcak günler başladı. Yer yer yağış da var. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Anadolu Otoyolu Kurtköy kavşağıyla D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.

Ne haber milletim, çarşamba nasıl geçti bakalım? Finansları düzelttik mi? İdare ediyor muyuz? Hayır mı? Ben de öyle. Bu yüzden bu konuda sızlanmayın. Hala gelecekte yaşıyorum. Bir gün elime geçme ihtimali olan parayı harcadım bugün yine. Okay. Sevgili günlük gibi oldu değil mi? Sevgili günlük. Bugün yine bir gün elime geçme ihtimaline aşık olduğum parayı harcadım. Hatta sevgili günlük, o kadar ileri gittim ki henüz var olmayan bir gelirin anısını bile özlemeye başladım. Evet. Bankacılık sisteminde benim durumuma özel bir terim olması lazım. Eski eksi bakiye değil, gelecekten avanslı hayalperestlik. Çözemezsiniz, uğraşmayın. Gelecekten avanslı. Geçen gün telefonuma harcama bildirimi geldi. Bir an gurur duydum. Çünkü rakamı görünce vay be, demek ki bende böyle bir para varmış dedim. Sonra fark ettim ki yokmuş. Zaten bildirim de onunla ilgiliymiş. Paranız yok, ne yaptığınızı sanıyorsunuz Sayın Bay J'ye tercüme edebileceğimiz. Bazı insanlar yatırım yapıyor, bazıları birikim yapıyor. Ben ihtimallere yatırıyorum baby. Şu anda ekonomim tamamen belki kelimesinin omuzlarında yükseliyor. Ya, hatta bu gidişle yakında emlakçıya gidip şu villayı gösterebilir misiniz diyeceğim. Bütçeniz nedir beyefendi diye soracak. Şimdilik hayal ama çok istekliyim. Gelecekten haber bekliyorum Hasan Bey. Görelim villayı. Kaç euro, kaç banyo, kaç banyo. Bu çok acayip çünkü biz karımla iki kişi yaşıyoruz. Gidiyorum emlakçıyla villa geziyorum. Tek popomla. Demek 4 banyo var. Harika. Neden pardon, ne yapmayı planlıyorsun ha? Tuvaletinin yarısına geldiğinde koşa koşa yan tuvalete geçip fakirin klozetine de mi göz koymayı planlıyorsun ha? Bir de emlak gezerken insana bir özgüven geliyor. Yani normal hayatımda indirimli kaşar peyniri kovalayan ben. Gidiyorum 3.8 milyon euroluk villada eksik buluyorum. Emlakçı diyor ki burası ana yatak odası. Biraz baba yatak odası gibi geldi bana. Küçük geldi, küçük. Ne küçük geldi oğlum, sen evde çamaşır makinesi çalıştığı zaman televizyonun sesini açmak zorunda kalan bir insansın. Bay J. Adam diyor ki burada özel içki mahzeni var. Ben de başımla onaylıyorum he diye. Ya yeteri kadar ayran aldık. Ay sonuna kadar başka ayran yok dedim karıma ben ya geçen hafta. Villa. Çok istiyoruz. Villa çok istiyoruz. Emlakçı bir noktada bahçeyi gösteriyor. Bahçe dediği şey Bodrum'un yarısı kadar. Buraya isterseniz tenis kortu yapabilirsiniz Bayce. İstemezsem ne olacak Hasan Bey? Yani çünkü şu an sahip olduğum tek raket, sinek öldürmek için kullandığım elektrikli raket ve... Yani onun yerine misal davar veya pamuk yetiştirsek komşular bir tepki verir mi? Valla Bay J, kapı komşunuz Rahmi Koç, dilerseniz kapısını çalıp soralım beyefendiye. Emlakçılar anlıyor biliyor musunuz? Kimde para var, kimde yok. Bozuntuya vermiyor. Benim bütçeyle bu villa arasındaki farkın yaklaşık 3 nesil falan olduğunu biliyor yani. Yine de evi göstermeye devam. Hatta bazen düşünüyorum, belki emlakçı da beni müşteri olarak görmüyor. Belki o da beni gezdirip eve dönünce karısını anlatıyor. Hayatım, bugün çok tatlı bir abi geldi. Fakir ama gururluydu. Adı da Ayşe miydi, Bayşe miydi, öyle bir şey. Beni diyor ha. Evi satın alamaz ama evi gerçekten sevdi. Bir saat boyunca birlikte hayal kurduk abiyle. Kalbimin tapusu sizde milletim. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Bayşe'ye ben.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik

0: hadi işime bak.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Kupası heyecanı vatanda. 1-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 200

0: Ambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Mutlu.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

yayında. Burası Kral Pop Radyo. Ülkenin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Ve bu akşam da yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ancak bu nezaketinizi gözünüzde fazla büyütmeyin. Ben her akşam yanınızdayım. Evet. Hani bu akşam geldiniz diye hani tamam eyvallah iyi çok teşekkür de yani. Kendimi büyütmemek, kendini beğenmiş olmama konusunda, kendini fazla önemsememe konusunda eğitmeye çalıştım yıllarca kendimi. Çünkü 15 sene önce bir psikolog bana narsistik kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Bana sorarsanız böyle sadece 100 yıllık geçmişi olan bir bilim dalında, Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuş ve 23 yıl klinik deneylerde çalışmış bir psikoloğun dediğiyle bence hemen bir sonuca varmamak lazım. Belki de değilim. Yani tek ihtiyacım biraz alkış, biraz da saygı görmek. Öyle herkes bana tapacak, en önce ben bir tip olmadım ki hiçbir zaman. Daha çok Allah rızası için herkes benden uzak dursun, ne olur. Çıt sesi bile duymak istemiyorum. Uzak durun benden insanlar tarzı bir. Çünkü insanlar çok yorucu. Hiçbiri benim kadar huzur veren mükemmel tipler değil. Siz de biliyorsunuz. Ha okey tamam. Şimdi bunu söyleyince belki ılımlı bir narsistik bozukluk sezilmiş olabilir. Olabilir. Ama hey, bu kadar kusur kadı kızında da olur. Şimdi bu kadının kızı kusursuzdur klişesine döndüğümüzde ben yine bir narsistik kişilik bozukluğu görüyorum orada. Yani ben mükemmelim, eşsizim, güzelim, kimse bana layık değil, ben kadının kızıyım filan. Ne oluyor prenses yavaş gel. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. Araştırdım. O dönemde kadı kızları en iyi koşullarda yaşayıp en iyi eğitimleri alırmış, en makbul gelinlermiş. 350 kilo sivilceli falan. Geç onu. En makbul kadı kızı. Kadı kızları büyük servetler, konfor, refah içinde yaşarmış. Dönemin en iyi kıyafetlerine ve bakım imkanlarına sahiplermiş. Kusursuzluk standardı toplum gözünde her açıdan en ulaşılmaz ve ideal gelin adayıymışlar. Hem asil, hem zengin, hem eğitimli, hem de ahlaklı. Şimdi bugüne dönelim, aynı adayı nasıl bulacağız? Yani Oxford mezunu, babası nüfuzlu bir holding sahibi, para gani, imkanlar efsane. Ama durmadan sümüğü akıyor. O kadar kusur kadı kızında da var. Sümük. Kadı dediğin adam o dönemin hem adalet bakanı, hem valisi, hem büyükşehir belediye başkanı. Kız bildiğin saray elitlerinin influencerı. 3 dil biliyor, minyatür sanatçısı, cildi pürüzsüz, Instagram falan yok ama herkes onu konuşuyor. Kime varacak filan. Bir Bay J de yok ki o dönem zihinlerdeki bu muamma son bulsun. Bay J varsa zaten ona varacaktır değil mi? Çünkü en mükemmeli, en kusursuzu, en narsistik kişilik bozukluğu olmayanı o. Kusursuzluğun tanımı kadının kızı. Peki neymiş bu kadın kızının o meşhur kusuru? Kimse bilmiyor. Bence kesin çok absürt bir entelektüel hata. Mesela saray davetinde yeni gelen Çin kumaşına bakıyor. Aa ne güzel şifon diyor. Mesela viskoz mu bu? Oysa ki kumaş saf ipek. Çin'den gelmiş. Eyvah. Sarayın elitleri hemen arkasından fısıldaşıyor. Gördün mü? Koskoca kadı kızı ama daha ipekle şifonu ayıramıyor. Viskoz mu dedi o? Neyse canım o kadar kusur kadı kızında da olur. Şu sınıfsal toleransa bakar mısınız? Bir de bizim mahalledeki Hayriye'nin kusuruna bakıyorsun. Geçen lahana sarması yapmaya çalışıyor ama kadındaki ölçü bilinci yok. Sarmalar bildiğin vücut çalışan insan kolu gibi. Aldın tencereye zor sığmış. İçine de pirinç yerine sen pilavlık bulguru koydun mu? Ah, sarmalar bildiğin içine ya o sarma pişerken bir genleşti, bir büyüdü. Tencerenin kapağını fırlatıp mutfak tabanına yapıştı. Mutfaktan yer çekimsiz ortamda yüzen dev lahana silindirleri. Millet arkasından konuşuyor. Ay bu Hayriye'nin de eli ayarsız. Ayarsız her yeri lahana yaptı becek. Bak öbürü ipeğe şifon diyor. Adı kusurcuk oluyor. Bizimki mutfakta kuantum fiziğini büküp lahana fırlatıyor. Adı beceriksiz. Yani zenginin asilin hatası bile nazar boncuğu gibi parlıyor be abi. Tarih bile kadı kızına torpil geçmiş. Binaenaleyh küçük kusurlarını affeyleyin bu Bay J kulunuzun. Ve dahi yolumuza Kemal'i huzurla devam edelim. Zira iş bu makam Kral Pop Radyo'dur. Ve dahi yayınımız Kemal'i afiyetle idame etmektedir. Ayrılmayınız.

İyi akşamlar herkese. Umarım güzel bir çarşamba akşamı geçiriyorsunuzdur. Ben Bayce. Buranın Kral Pop Radyo'nun has elemanıyım. Biraz sert söyledim biliyorum ama böyle söyleyince daha etkili oluyor. Şimdi benim amacım... Çok çalışıyorum. Burada çok çalıştığım için has eleman oldum. Evde de has eleman statüsüne yükselmek ama performans değerlendirmesini. Karım yaptığı için. Sistem biraz zorlu işliyor. Büyük bir kurumsal performans değerlendirme şirketi olsa şimdiye kadar çıkmıştım. Evden has eleman olarak çıkmıştım. Bazen bana soruyor. Bazen madem bu kadar bikleniyorsun, anlatıp duruyorsun, niye evlenip duruyorsun diye. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çünkü ben aslında tartışmayı seven bir insan değilim. Hatta bırakın yani kadınla veya hayatımdaki kadınla tartışmak. Kimseyle tartışmaktan hoşlanmıyorum ben. Bir arkadaşım geçen gün bana dedi ki sen yüzleşmekten korkuyorsun. Ben de olabilir dedim. Çünkü bu konuda da tartışmaya girmek istemedim. Ve haklı olabilir. Pasifistim. Yaşım ilerledikçe şunu fark ediyorum. Evlilikteki tartışmaların büyük bölümü aslında gerçeği bulmak için yapılmıyor. Zaten gerçek aşağı yukarı belli. Değil mi? Gerçek gerçektir. Daha çok olayın nasıl bu kadar saçma bir noktaya geldiğini anlamaya çalışıyorsunuz sesler yükselterek. Bir çeşit kaza inceleme komisyonu gibi. Anladın, siyah kutu arıyorsunuz evin içinde. Kara kutu nerede? De kabul ediyorum, benim karakterimde küçük bir problem var. Büyük problemlerim de var. Benim fikirlerimi çok fazla beğeniyorum. Yani insanların düşüncelerine saygım var tabii ki ama kendi düşüncelerime daha çok var. Mesela bir odada 10 kişi var, 9'u bana katılmıyorsa aklıma ilk gelen şey acaba yanlış mı düşünüyorum ya, olmuyor. Vay arkadaş, ne kadar çok insan yanılabiliyormuş oluyor. Hayır. Bunun sağlıklı bir yaklaşım olmadığını biliyorum. Zaten hayat beni sürekli eğitiyor bu konuda. Özellikle evlilik. Evlilik insanın egosuna takılan hız sınırlandırıcı gibi bir şey. Ara sıra gaza basıyorsun, araç izin vermiyor. Benim dikkat dağınıklığım da hala aynı bu arada. Çocukluğumdan beri var. Bakmayın burada 2 saat program yaptığıma. Konudan konuya atlama konusunda olimpik seviyedeyim. Siz de farkındasınız. Geçen dikkat eksikliğiyle ilgili video açtım. Kendimi geliştireceğim. 20 dakika sonra pizza fırınlarına bakıyorum. Alışveriş sitesinde. Oradan İtalya'da yaşam maliyetine geçtim. Oradan minik traktör videolarına geçtim. En sonunda hiçbir fikrim yok. Alpaka çiftliği kuran bir adamı izliyordum. Ne alaka? Video bitti. Dikkat eksikliği hakkında hiçbir şey öğrenmemişim. Ama Güney Amerika'da alpaka yetiştiriciliğinin geleceği konusunda baya information vardı. You know? İnternet çok tuhaf bir yer oldu. Herkes tartışıyor. Herkes bir şey ispat etmeye çalışıyor. Ama kimsenin fikri değişmiyor. 8 saat kavga ediyorlar. Günün sonunda herkes konuşmaya başladığı fikirle masadan kalkıyor. Hiçbir şey gelişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece biraz herkes daha sinirli. Geçen bir tartışmaya denk geldim. Okuyorum. Yarım saat sonra fark ettim taraflardan hiçbiri karşı tarafı ikna etmeye falan çalışmıyor. Herkes kendi taraftarlarına oynuyor. Sanki bilgi paylaşmıyorlar seçim mitingi gibi. Bu yüzden ben artık yaş aldıkça huzur tarafına geçmeye başladım. Çalışıyorum. Bir konuda fikrimi söylüyorum. Karşı taraf katılmıyorsa da saygı duyuyorum. Tabii içimden onun tamamen yanlış düşündüğünü geçirmeye devam ediyorum. Neyse sinirlenmeyeyim şimdi. Gereksiz yere sonra evde herhangi bir konuda haksız bulunduğum zaman ikinci yarıya enerjim kalmıyor. Ah canım eşim. Kral Pop Radyo'da Bay J'ye.

0: Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: versiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: Zazazu. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kazanmayan birini kazanma şansı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Sen haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pop Radyo'da yine Bağcay yayında. Umarım duymak istediğiniz ses budur. Çünkü şu anda, yani envanterde bu var. Ve tek amacım size yardımcı olmak, siz de biliyorsunuz. Ne kadar yardımcı olabiliyorum bilemem. Ama niyetim iyi. Bak 35 küsür yıldır konuşuyorum. Normalde bir noktada insanların tamam abi teşekkür ederiz demesi lazım. Demiyorlar. Hala birileri çıkıp yok devam etsin bu adam diyor. Üstelik bunu söyleyenler sen ben gibi insanlar da değil. Şirket yöneten insanlar, yönetici bunlar. Milyon dolarlık bütçeleri kontrol eden insanlar. Bakın hiçbir şeye inanmıyorsanız buna inanın yani. Ben iyi bir yatırımım. Evet. Herkesin bir fikri var her konuda. Kimsenin uzman olması gerekmiyor. Kimsenin bir şey bilmesi de gerekmiyor. Yeter ki internet bağlantın olsun. İyi bir fiber bağlantın varsa... Bence biraz sessizlik lazım insanlara. Katılıyor musunuz bana? Biraz kendi kafamızla baş başa kalmamız lazım. Çünkü gürültü insanı yoruyor. Her gün yüzlerce fikir görüyoruz. Yalan yanlış. Kötü haber şu, bu fikirlerin büyük bölümü yanlış. Benimkiler hariç. Beni dinleyin. Kulak verin. Geçen bir arkadaşım bana bir şey uzattı. Dedi ki bunu mutlaka denemelisin Bahçe. İnanılmaz lezzetli. Şimdi burada bir problem var. Bu arkadaşım son 8 yıldır şeker yemiyor. Hamur yemiyor, kızartma yemiyor. Tereyağını uzaktan görünce yönünü değiştiriyor. Yani kardeş senin lezzet konusundaki ehliyetin iptal edilmiş olabilir mi acaba? Adam bana minicik bir şey uzattı. Tadına baktım. Dedim bunun lezzetli tarafı ne? Dedi ki çok hafif. Bak. Lezzeti tarif etmiyor. Ağırlık bildiriyor. Lezzet değil. Ben farklı bir okuldan geliyorum kankalarım. Benim yetiştiğim dönemde bir yemeğin sağlıklı olması onun en önemli özelliği değildi. Hatta ilk beşin içine bile gireceğini zannetmiyorum sağlık konusunu. Ben hala bazı yemeklere bakınca doktor değil çocukluk hatıralarım konuşuyor. Karşıma böyle çıtır çıtır kızarmış bir şey koyuyorsun. Beynim hemen iyi bir şey olacak. İyi bir şeyler olacak. Biliyorum, inanıyorum diye. Nimete saygım sonsuz. Sonsuz her şeyi yerim. Humus da yerim, avokado da yerim, kinoa da yerim. Ama bana bunlarla gelip lezzetin geleceği hakkında konferans falan vermeyin kanka. Ben kokoreçle büyüdüm oğlum. Benim damağımın geçtiği yollarla seninkiler aynı değil. Sen gastronomik yürüyüş yapmışsın. Ben lezzet rallisi geçmişim anladın? Kelle kaynatıyorum evde ben. Ve bir de sağlık konusunda herkes uzman olmuş durumda. Su iç diyorlar. Bol bol su iç. Bayce su iç. Su çok önemli Bayce. Tamam önemli olduğunu biliyorum ama suyu seven insanlar anlatıyor bunu. Ben suya saygı duyuyorum ama uzaktan. Yani bu kadar su. Ya bir böbreğin bence bir ömrü var ya bir böbreğin yanında. Ne kadar su süzmesi gerekiyor. Ama Bayce diyorlar vücudunun büyük kısmı sudan oluşuyor. Tamam. Demek ki aramızdaki sorun çok eskiye dayanıyor. Öyle değil mi? Yani şaka bir. Suyun faydalı olduğunu biliyorum. Zaten yarın bir gün bir su markası sponsor olmak isterse köprüleri yakmak da istemiyorum. İnsan ileri görüşlü olmalı. Bugün suya laf çakarsın, yarın reklam bütçesiyle gelir, kapını çalar, mahcup olursun. Değil mi? Neyse. Siz olun, biraz sessizlik bulun kendinize. Herkesin fikrini dinlemeyin. Özellikle de benimkileri dinlemeyin. Ama dinleyecekseniz de en çok benimkileri dinleyin. Kral Pop Radyo'da, Bay J yayında.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Haziran Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'deki gelişmeler haber portallarının manşetlerinde ntv.com.tr ile başlayalım. CHP sözcüsü Müslim Sarı haftaya salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Sarı 11 Haziran'da da parti meclisinin toplanacağını söyledi. Bu arada bir an önce kurultaya gidilmesi için çağrı yapan 3 milletvekili genel merkezle meclis arasında ara buluculuk girişimi başlattı. Vekiller Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüştü. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur diye de ekledi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı diye yazıyor trthaber.com'da. Geçelim gündemdeki diğer bir başlığa. Hürriyet.com.tr'deyiz. Amerikan Başkanı Trump'tan İran Savaşı'na yönelik iyimser açıklamalar geldi. Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Hamaney'in görüşmelere onay verdiği söyleniyor dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini vurguladı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Netanyahu'yla telefonda konuşurken öfkelendiğini de kabul etti. Öte yandan Amerika ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. Amerikan ordusu İran'ın stratejik öneme sahip Keşm adasını vurdu. Bunun üzerine İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Sabah.com.tr'ye bakalım. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri açıklandı. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ertelendi. 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan sınav Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz'a alındı. Gazeteci Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Habertürk.com'la bitirelim. Ünlü gazeteci geçen hafta Bodrum'daki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Reha Muhtar yarın İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığında defnedilecek. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'da. Milliler turnuvadaki ilk sınavda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes'i konuk edecek. Maçın başlama saati 20. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. Türkiye saatiyle gece yarısı 3.30'da San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek.

Radyo. Çalışma arkadaşlarımla birlikte yine görevimizin başındayız. Ben Bayce. Radyo programcılığı nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarım da benim nasıl durdurulabileceğimi araştırıyorlar. Ama beyhude bir çaba bu. Çünkü kim durdurabilir ki Don Kişot'un yel değirmenlerini açtığı o mutsuz savaşı, sosyal hayatın saçma kurallarına karşı açılmış kişisel bir mücadeleye dönüştürmüş olan Bay J'yi kim durdurabilir? Kim? Kim? Hayır Bay J, market arabasını aldığı yere geri koymak zorundasın diyebilir ha? Kim Bay J? Gece saat 2'de kalan pizzayı ayakta buzdolabının önünde yemek medeni toplumlarda hoş karşılanmıyor diyebilir. Dünya Shakespeare'in kaleminde bir sahneyse, Cervantes'in hayalinde bir maceraysa, benim hayatımda yanlış tepki verilmiş, küçük olayların gereğinden fazla büyütüldüğü düşük bütçeli bir trajikomedi olabilir. Ama aramız iyi tabii. Çalışma grubumda en çok da yayın yönetmenim Erkan Eroğlu'yum. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. İnsan bazen kendi hakkında iyimser olmak zorunda. Yoksa sabah yataktan çıkmak çok zor. Hatta eminim her sabah uyandığında ilk düşündüğü şey, acaba Bahçe şu anda ne yapıyordu? Değil mi? Gerçekten mi Erkan? Yani yanında dün gece mucizevi bir şekilde eve götürmeyi başardığın ilk güzel sevgilin dururken sabahın ilk düşüncesinin ben olması gerçekten mi? Ha? Biraz tuhaf kaçmıyor mu? Kanka. Ben İtalyan vatandaşıyım biliyorsunuz. Annemle babam İstanbul'da tanışmışlar, evlenmişler. Burada hayat kurmuşlar. İtalyanım, evet ve kabul etmek lazım. Tarihte bazen ara ara gurur duyulacak olmayan işler yaptığımız dönemler oldu. Oldu. Mussolini diye bir arkadaş çıkmış mesela. Pek iyi gitmemiş o proje. O proje çok iyi ama... Ama işte İtalya'nın elinde öyle güçlü bir koz var ki... Mutfak. Gerçekten bazen düşünüyorum bir ülkenin imajını düzeltmek için diplomasi mi daha etkili... ...yoksa iyi yapılmış bir lazanya mı? Emin olamıyorum. Çünkü insanlar... Tatilden dönünce tarihi olayları değil, yedikleri şeyi anlar. Kimse, abi Roma'da siyasi geçmiş beni çok etkiledi, çok üzdü falan değil mi? Adam dönüyor, o raviolenin içinde ne vardı kanka bilmiyorum, hala bilmiyorum. 6 ay anlatıyor. Almanya alınmasın ama aynı durum her ülke için geçerli değil. Evet hamburger güzel ama... Yani sosisli sandviç, frankfurter, bratwurst falan fena değil. Ama insanlığın hafızasını tamamen sıfırlayacak seviyede değil. Kusura bakmasınlar. Yani iyi bir deniz mahsullü spagettiyle rekabet edemezsiniz tarihi silme konusunda. Yemeğe bayılıyorum. İnsanları aynı masada buluşturuyor. En gergin ortamı bile yumuşatıyor. Hatta bazen evlilikleri birkaç gün daha uzatabiliyor. İnanır mısınız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben 15 yaşımdan beri yemek yapıyorum. Kendime göre de fena değilim. Dir. Ama evde bir problem var. Karım da çok güzel yemek yapıyor. Evet. Aynı yemeği pişiriyoruz, aynı malzemeleri kullanıyoruz. İkimiz de ortaya gayet güzel sonuçlar çıkarıyoruz. Ama metotlar farklı, yöntem farklı. Ve karımın çok ilginç bir teorisi var. Benim yöntemim alternatif yöntem, onunki doğru. Onunki doğru olan. Ya tartışma başlamadan hakem belli, federasyon belli, kadı belli. Karar çıkmış zaten. Ben sarımsağı önce koyuyorum, o sonra koyuyor. Benim yaptığımki deney, onunki teknik. Sanki yemek okulu mezunu. Öyle bir noktaya geldik ki bir gün arkadaşlarımızı çağırıp aynı yemeği iki farklı şekilde yapmaya ve hangisinin daha çok beğenildiğini test etmeye karar verdik. Normal insanlar arkadaşlarını sohbete çağırır. Biz ev içi mücadeleyi gastronomi seçip sandık kurulacak neredeyiz. İşin en komik tarafı bekar olsaydım bütün bu erzak masrafına hiç girmeyecektim biliyorsunuz değil mi? Şöyle bir dönüp bakıyorum da tek bir anonsun içinde nerelere gittik? İtalya'dan başladık, Cervantes dedik, Shakespeare dedik, tarihe uğradık, makarnaya geçtik, evliliğe girdik, yemek yarışmasına bağladık. Hepsi aynı konuşmanın içinde oldu. Ben artık kendimi dünyanın en pratik anlatıcısı ilan etmek istiyorum arkadaşlar. Bir konu açıyorum, 5 konu çıkıyor içine. İndirimli çoklu paket gibi yemin ediyorum. Peki, Kral Pop Radyo'da canlı yayın devam ediyor, ayrılmayın lütfen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulama.

Paraf'ın 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam ediyor.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan petrol ofisi sizin için seçti.

millet, herkese güzel bir çarşamba akşamı diliyorum. Radyosunu yeni açanlar aramıza hoş geldiler. Gerçi son birkaç yıldır öyle pek aramız filan da kalmadı. Herkes evinde, herkes ekranın arkasında. Hem ekonomik zorluklar bizi biraz daha böyle televizyon önünde kalmaya itiyor. İnsanlık topluca birbirinden kaçmaya karar verdi gibi geliyor. Ve size bir şey söyleyeyim, bence biraz hak ettik. Öyle deme Bahçe, birlikten kuvvet doğar. Doğru ama yalnızlıktan da huzur doğuyor be kanka. Bazen onu ne yapacağız ya? Muhtacım. Geçen internette birlikten kuvvet doğar atasözünün açıklamasına denk geldim. Merak ediyorum, acaba bu kadar açık bir cümleyi açıklamaya çalışmışlar mıdır diye. Evet, çalışmışlar. Hayır, atasözü zaten kendi kendine açıklıyor. Birlikten kuvvet doğar. Yani adamlar neredeyse kuvvet derken kuvveti kastediyoruz diyecek. Ama durmamışlar. Uzun uzun anlatmışlar. İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumlar birlikte hareket eder. Uluslar oluşur. Medeniyetler kurur. Arkadaşım, ben sadece atasözüne bakıyorum. Kendimi antropoloji dersinde ya küçük bir açık... Bazı açıklamalar gerçekten insanı aydınlatmıyor. Sadece yaşlandırıyor gerçekten. Neyse, belki fark etmişsiniz, biraz huysuz bir... Evet. Biri, evet, evet. 50 yaşımdan sonra böyle oldum. Bugün de biraz huysuz bir günümdeyim. Çünkü dün gece evde film seçme hakkı karımdaydı. Ve romantik bir film izledik. Bak, romantik komedi değil. Orada en azından şakalar oluyor. Anladın mı? Yani bildiğin romantik film. İki saat boyunca insanlar birbirlerine anlamlı baktılar. Beni hiç ilgilendirmeyen laflar söylediler birbirlerine. Bir noktadan sonra filmin konusu neydi onu bile unuttum. Sadece bakışma izliyoruz. Belgesel gibi. Çiftleşme dönemindeki flamingolar gibi bir şey izliyoruz böyle. Ben artık romantik filmlerin hedef kitlesi de hiç değilim millet. O tren kaçtı. 55 yaşında bir adam olarak romantik bir sahne görünce aşkı değil organizasyonu görüyorum. Anladın? Adam 100 tane balon uçuruyor. Ben maliyet hesaplıyorum. Adam romantik bir hareket yaptığını düşünüyor. Maliyet. Kim şişirdi bunları? Kaç saat sürdü? Rüzgar ters etse ne olacak? İşte gençken insan aşk görüyor. Orta yaşta lojistik görüyor. Aradaki fark. Bir de filmler hep aşkın başlangıcını anlatıyor. Sonrasını göstermiyor. İki insan tanışıyor, aşık oluyor, müzik çalıyor, film bitiyor. Ay kardeşim, devamını da göster. He? İnternet aboneliği kimin adına yapıldı? He? Tatilde navigasyonu kim açıyor? Sola saptın, sağa sapacaktın. Gece 3'te kediyi kim veterinere götürüyor? He? Esas karakter gelişimi oralarda. Romantik filmler ilişkinin hep başı. Aşk. Aşk çok güzel bir şey tabii ama ömür boyu satın alıp kullanabileceğin bir ev aleti değil kanka. Daha çok süt gibi, yani son kullanma tarihine dikkat etmek lazım. Hatta şimdi bunu söyleyince evde başıma iş açılacak ama gerçek bu. Yani ilişkinin en romantik günüyle elektrik faturasını birlikte ödediğin gün arasında ciddi bir atmosfer farkı var. Bu kesin. Karıcığım, bu ayı çıkartamadım. Sen bir 30 bin lira yollar mı? Ha, romantik. Çok romantik. Devekeli demiyorum ben bazen. Bekarlık kolay iş diye. Tabii bunu söyleyince insanlar yanlış anlıyor. Sanki gidin gönlünüzce takılın diyormuşum gibi. Ha, yok kardeşim, ben sadece insanın kendi sinir sistemine karşı daha nazik olabileceğinden bahsediyorum. Bu kadar. Bahçe, sen niye tekrar evlendin o zaman? Çünkü teorilerimle hayatım arasında tarih boyunca pek bir ilişki olmadı benim. Yani ben evlendiğim kadını çok seviyorum. Sonra da bir süre sonra üzülmesinler diye ayrılıyorum. Genelde ben böyle. Mantıklı değil mi? Değil. Ama bunları yapmasam size ne anlatacağım ben burada? İki saat boyunca sarma içinin ideal pirinç oranını mı konuşacaktık?

Pop Radyo Bay J ben ve önümüzdeki birkaç dakika boyunca kariyerimi haklı çıkarmaya çalışacağım. Çünkü düşündüm de acayip bir iş bu. Yani 35 yıldır insanlara şaka anlatıyorum. Normalde bir insanın bu kadar uzun süre aynı mesleği yapabilmesi için ya çok başarılı olması ya da çevresindekilerin dikkatini dağıtmayı başarması gerekir. Hangisi olduğunu çözemedim. Bence büyük ihtimalle başarılıyım. Büyük ihtimal. Bazen yayına başlamadan önce düşünüyorum. Ya bugün komik olmazsam sonra aklıma geliyor. Dün de olmamıştım, atlattık. İnsan özgüvenini biraz da geçmiş felaketlerden alıyor. Yani fırtınaya yakalanmış bir tekne gibiyim. Batmadım diye kaptan sanıyorlar. Anladın? Çünkü belli bir yaştan sonra insan her sabah işe giderken bir şaşkınlık yaşıyor. Demek bugün de çağırdılar. Demek bugün de gel anlat bir şeyler demişler, Bay J demişler. İnanılmaz. Ben olsam beni çoktan değiştirmiştim. Çoktan. Ama belli ki birileri hala bu fikrin iyi olduğuna inanıyor. Ve dürüst olayım, ben de onlara güveniyorum. Çünkü kendi kararlarıma güvenmeye başlarsam tehlikeli yerlere gidiyor hayatım. Hep böyle oldu. Her gün asabım bozuk benim. Gerçekten bazen yayına çıkıyorum. Millet bugün harika hissediyorum diyorum ama o gün harika hissetmiyorum. Sadece bir önceki güne göre daha az kötü hissediyorum. Arada fark var, anladın? Yani psikolojik olarak indirim reyonundayım. Öyle %70 sorunluydum, bugün %55 sorunluyum. Anladın? Bunu başarı olarak kutluyorum. Size de oluyor mu bilmiyorum. Karım bana o kadar çok bağırıyor ki. Geçen gün bir başkasına sesini yükseltti. Hayatım kim bu? Kim bu adam? Tezgahtar diyor. Hayır hayır, bu şekilde bağıramazsın. Sıradan bir tezgahtar olduğuna inanmıyorum. İnsan ilişkilerde şunu öğreniyor bir süre sonra. Karşısındaki insan sen değilsin. Senin gibi düşünmüyor. Senin geçmişine sahip değil. Senin takıntılarına sahip değil. Bazı durumlarında senden çok daha mantıklı veya mantıksız oluyor. Üstelik daha ilk günden dezavantajlı başlıyorsun. Çünkü kadın, siz de biliyorsunuz, farklı bir işletim sistemiyle geliyor dünyaya. Yani aynı türüz ama aynı yazılım değiliz. He? Ben 3 evlilik yaşadım. 3'ünde de aynı sistemi gördüm. Kadın yönetim kurulu, erkek müşteri hizmetleri. Bu kadar. Söylediğiniz her şey kayıt altına alınır. Gerektiğinde size karşı kullanılır. Bu yüzden erkek zamanla sessizleşir. Aa evet, sonra da kadın gelir, niye hiç konuşmuyorsun diye sorar. Çünkü geçmiş konuşmalarımın çoğu delil dosyasına dönüştürüldü. Onun için kadın. İnsanların bazı çözüm önerilerine de bayılıyorum. Yani bir problem çıkıyor, hemen biri geliyor. Duvar örelim, yasaklayalım, engelleyelim, kapatalım. Arkadaşlar tarihte denendi bunların çoğu. İnsanlık yeni bir şey icat etmiyor. Aynı hataları daha kaliteli grafiklerle tekrarlıyor sadece. Bu. Bir sorun varsa duvar örmek isteyen mutlaka çıkıyor. Halbuki insanın olduğu yerde her zaman bir kapı bulan başka bir insan da çıkıyor. Anladın? Bunlar hep metafor bu arada. Psikoloji konuşuyoruz şu anda. Bu arada yarın uzun bir aradan sonra yeniden terapiye başlıyorum. Evet, artık profesyonel yardım alma zamanının geldiğini kabul ettim. Ama öyle büyük bir olay yaşadığım için değil. Bazen böyle son damla diye bir şey vardır. Böyle baraj zaten doludur. Senelerce dolmuştur. Sonra minicik bir şey olur ve taşar ya. Karım mesela vücut kelimesine vücut diyor. Bunun tek başına terapi sebebi olmadığını biliyorum. Her gün sokağa çıktığımda 10 kişiden 9'u şarj kelimesine şarj diyor. TDK kabul etti. Eyvallah, eyvallah. Ya ne bileyim. Çünkü biliyorum, herkes ne demek istediğini anlıyor. Vücut deyince, vücut dediğin zaman vücutla aynı gibi yani. İletişim kuruluyor. Hayat devam ediyor. Ama öbür taraftan da Türkçe diye bir şey var kardeş. Yani kelimeler boşu boşuna mı icat edildi? Şuna şuna şuna şuna vücut diyeceğiz arkadaşlar bundan sonra. Böyle bir şey olabilir mi yani? Karım tek başına terapiye gitmemin sebebi değil tabii. Ama diyelim ki bu projeye sponsor olan kuruluşlardan bir tanesi diye ekleyelim. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, bankanın
2: güzeli. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: Pop, pop, kral pop. Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Millet, Bay J ben ve şu anda uzun yıllar önce alınmış, zaman zaman sorgulanmış ama hala yürürlükte olan bir kararın sonucu olarak hala karşınızdayım. Evet. Birileri yıllar önce bu adam konuşsun olur demiş. Kimse de çıkıp arkadaşlar emin miyiz diye sormamış. Kurumsal cesaret dediğin budur. Evet. Bakın benim hayatımla ilgilenen sevdiğim şey şu. Normal insanlar gerçekçi hedefler koyuyor. Ev alacağım, emekli olacağım, biraz para biriktireceğim. Benim nihai hedefim dünyanın hakimi olmak. Arada ciddi bir ölçek problemi var, farkındayım. Yani sıradanlıktan fazla uzak ama bence insan büyük düşünmeli. Sonuçta bugüne kadar küçük düşündüğüm hiçbir şey olmadı. İşe de yaramadı. Üstelik yaş ilerledikçe hayallerimi küçültmem gerekirken ben tersini yapıyorum. Normalde 55 yaşındaki bir adam bahçeyle uğraşır. Gül diker. Ben hala dünya egemenliği planı yapıyorum. Sebze yetiştireceğime kıta yönetmeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çağın bana öğretemediği şeyleri çağa öğretmeye çalışan son romantik aptallardan biriyim diyelim ben. Bazı insanlar gerçeklerle yaşar. Ben ihtimallerle yaşıyorum. Bu yüzden yıllardır hayatla aramızda sessiz bir bilek güreşi sürüyor. Hayat bana sürekli olgunlaş artık diyor. Ben de bir dakika daha lütfen. Bir saniye. Çünkü İnsanın dünyanın hakimi olma planlarından tamamen vazgeçmesi için kaç yaşına gelmesi gerekiyor? Bunun resmi bir yönetmeliği yok ki. Belki önümde hala zaman vardır. Belki İsveç beni bekliyor. Ya nereden biliyorsunuz? Ele geçireceğim belki. Evlenmeden önce bir yaz bir kızla çıkıyordum. İsveçli değildi. Ama fiziksel olarak kriterleri karşılıyordu. O açıdan ruhsal olarak da günah tohumuyla şeytanın en problemli kuzeni arasında bir yerde duruyordu. Bayşe, o zaman neden çıktın kızla? Hadi dinleyicilerim, yapmayın. Hayatta bazı fırsatlar vardır. Mantıklı değildir ama yine de değerlendirirsiniz. Hayatımda birlikte olduğum en güzel kadınlardan biri. Doğuştan asil bir ruh verilmemiş olması bu birlikteliği onaylamamı engellemedi, siz de kabul edersiniz. Gerçi asil bir ruh konusunda fazla cömert davranmış olabilirim. Doğuştan bir ruh verilmemiş olma ihtimali daha yüksek. Neyse. Bir gün bana dedi ki arkadaşlarımla double date yapacağız. Dedim buyur efendim. İki çift beraber dışarı çıkacağız. Hoşuma gitmedi çünkü siz de konuşmanın başından aldınız. Yani benim bu ilişkiye girme sebebim sosyalleşmek değil. Ama her zamanki gibi evet dedim. Köprüyü geçene kadar. Peki kimmiş biliyor musunuz diğer çift? Anneannesi ve yeni erkek arkadaşı. Anneannesinin erkek arkadaşı ve anneannesiyle. Adam zengin ve öyle büyük bir piyango vurduğuna inanıyor ki yüzündeki sırıtış bir an bile gitmiyor, tamam mı? Anneanne cevher. Güzel kadın bu arada da. Masaya oturur oturmaz bilek güreşi yapmak istedi. Ben de mahsus yenildim, ölmesin diye. Ölmesin diye yenildim. Evet. Şimdi gecenin daha başında bir daha yapacağız. Işık gözüme geldi. Tam hazırlanamadım, muhabbetlerine girecek enerjim yok. Neyse, gece uzadıkça uzadı. En sonunda adam dedi ki bizde kısmet var, güreşmeye devam edelim. Manyak kız da ay hadi çok eğlenceli olur dedi. Ben de adama dedim ki bakın abi, sizde kısmet var, bende belli ki kısmet yok. Ve o anda kendi kendime dedim ki bu ilişki bitmiş. Yani ne kadar güzel olursa olsun kız, insanın bir sınırı oluyor. 6 ay sonra ayrıldım. Bu arada kısmet inanılmaz yakışıyor bana. Egele programın sonuna geldik. Eski masallarda derler ya, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine diye. Benim anlattığım hikayelerde pek muradına eren olmuyor gerçi ama elimizden geleni yapıyoruz. Siz de görüyorsunuz. Daha ne yapayım? Kimi yanlış insana aşık oluyor. Kimi dünyanın hakimi olmaya çalışıyor. Kimi anneannenin sevgilisiyle bilek güreşi yapmak zorunda kalıyor. Hayat böyle bir yer. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hatta mümkünse asansör varsa onu kullanalım. Çünkü yaş 55'i geçti. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
9: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olursa eğlenmeniz zaman sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
1: Ağlarımızdan dağlar çıkamaz yorgun izleri. Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni